Selam direkt şuna yasumaktayım ya kanci seyli kanci seyli skiçunga piç kaçınil ya kanci seyli skiçunga piç kaçınil ya sumaktayım ya rinci şavayı çıkartınci radio la voz del napo kangunawa padre braulio sumaktayım rinci çıkartışkani aşkı paratışkı paratışkı gizkunayı sumaktayım kayı tutaka ama sumaktayım rinci çıkartışkamanda kai programación le kishka ai yugonalia chenja semaktaria katingichi le kishka yaya le kishka mama kama na semaktaria kushilia ringi chimiringi chiminya ponyungawa samangawa chapona nyapadinya bendición kuyawe semaktaria kungichenya napi yeyo semaktaria kama na rebensia chana pacho ali sumak samangawa punyunga ungi kuna manda se wakina na iguna wasicharinchi ya yesu maktali ya napacho ambitnyush kangu nara kangu na kirishka shina yaya churi espiritu santo shutipi amen nasna plesh kona yesu maktali ya liye punyungi cha liye punyungi cha liye saudanche elvia uyungi cho elvia taya yesu maklia uyashu uyasha katiungi Fernando en Arajuno, se macta en chicatinguichi de guichica y una chingera curaray, de chicatinguichi, San José de curaray.